0: Cosmo mit Bossa Tian.
1: Come on. Yeah, man like arts. Wagwan, bruv. Gang business, innit? BMT then. Chuck check dick, duma. Çok çektik duman. Seni sevgin yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin.

Rakan. Young murder, I'm a don. Shady cut for the year, have a don. Gal catch benimle buradan. Oh, daily gaj, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.